ataque para var Akray sakidir Akray mar İkna gelin de jine ektri çıda pisiyar Akray kare ap hon kaysa kari puka Nar karna jen kiya pir tesmi kardisa